Bu malzeme aslında öncelikle 2010'lu yıllarda tüketim alışkanlıklarının değiştiği bir dönem vardı ve sürekli olarak tüket at mantığındaydı her yer. Ve her yerde çöp yığınları olması, her nesnenin sürekli olarak tüketilip atılması beni rahatsız ediyordu. Ayrıca da bu atıklarla ilgili esere başladığım ilk materyal. İlk önce kendi atıklarımı değerlendirmek istedim. İşte eski kasetlerimi kullanmıyordum. Acaba bir eser olur mu? Denim atölyesi burası. Bu da deninin her bir parçasını işte ceplerinden işte şeye kadar ön arka taşlanmış kısımları belki yerlerine kadar her şeyi ayrıştırarak eserler.